0: Odessa diyor. Odessa diyor ki bunu sapa jora çapa kumyala minyutu. Sabah ne kadar biasa kabar, ketawa enggak kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu enggak